0: 欢迎吴映香。
1: Hello， 大家好，小宁老师好，我是吴映香。
0: 哇卡哇卡，它是南非世界杯的主题曲对吧？
1: 对，它是2010年南非世界杯的官方主题曲，然后刚刚唱的是西班牙语版本。
0: 谢谢吴映香的演唱。
1: 谢谢谢谢。
0: 恭喜你，家庭梦想基金现在已经积累到了9000元，漂亮。我感觉他一来我哪哪都开始有毛病了。这两天嗓子不太舒服。哎，
2: 这对你嗓子不舒服的话，其实这有个天突穴，
3: 两个锁骨之间，
0: 按这里就可以。
2: 对，往下摁它。
0: 怎么摁？
2: 就是用你往下往里抠的那种。别吐血，你就往下�摁它，大概摁个10下左右。有没有那种酸的感觉吗？
0: 有。
2: 这嗓子疼、喉咙痛，都按天突穴就可以。
0: 家里有这么一个女儿多幸福啊，头疼脑热的，有个啥小问题马上女儿就给你开个方子看个病，是不是？
2: 给你上手针灸按摩推拿。
0: 那你爸妈妈很幸福。
3: 太远了。哎呦，
0: 我忘了，他爸妈在喀什呢，他在广州上学。
2: 是啊，其实我爸妈也很辛苦。
0: 爸妈妈不像我想的那样，就突然有个什么身体不舒服了马上能让你看，你干着急也没用。
2: 反而自己的爸妈就是给不了什么建议。
0: 为啥给不了自己的爸妈建议啊？
2: 不知道为什么，就是很舍不得他们生病吧。他比如说哪里不舒服，我会很怀疑自己，就我就说，就是你要注意饮食，让你吃的你要减肥，然后就有种说不出的感情。
0: 我懂。但是你一说爸妈，你眼睛里面就是热泪滚滚的。
2: 因为你说感觉我爸妈好像就没有给他们那么好的，
0: 就没照顾好他们，是吧？
2: 反而他们很辛苦送我出来读书，然后也很喜欢中医，他们也很支持。因为他们很远嘛，他们好像一直努力，好像就是为了让我实现我的梦想，就感觉是为孩子活着的感觉。
0: 明白，一切都是为了孩子。现在爸爸妈妈在线上吗？哦，你们好。你好。
2: 要新闻是的吧？
0: 怎么了？爸爸说不要哭，不要哭，不要哭。
2: 是开心的哭。
0: 爸爸妈妈也舍得让女儿到这么远的地方去上学，是不是？
4: kızım ne ki, küçük vaktinden hep yaşa okul başın, doktor olmuş arzusu baten, okusun, mektepte okusalım, yaşa yüksekleş, cariyana kullanma gelişim, daha şey güzel yaşa etti.
5: kızım.Bugün hep bizdeki yüzabrımız ne, Moşo, bizdeki rahimdeki kadırlardaki
4: Ben
5: işte gelmişsiniz muhasına, bana da ben yaşlı okulda gördüm. Dikine ki bizim için ne
4: kısal,
5: ne kuşa bulak, ne top bulak kızım. Yaşlı okulun çayına kızım, ne çıkılmış kesersin, yaşlı okulda, şunlarda, bizim bölümümüz olalım.
4: Siz için cepa çeksek mi, aziz olalım.
2: Bakın abla. Şu, ben...ben hala cirafda olmayı, gene kalsın kışını denmez. En mühime kalsın da sağlam, sağlam diyorlar. Sağlam birinci. Kavada o yüzden tırışıp kalalar mı?
4: Makbul kadar makbul. Gidimizin ancak.
0: Gın baba mama şu, ulan ruhu, cenkang şi zui zong yao de, cenkang şi di vey de. Nimen yidin yidin yao bao zong şen ti, yao ting hua. Mama şu, hao da hao da, o men ting hua. 谢谢。
2: 好谢。
0: 来吧，继续前进。牛龙猴鸡狗12，
2: 牛气冲天。
0: 你确定吗？
2: 我现在牛气冲冲的。
0: 好，我看你有多牛。牛，请准备。
2: 还可以，还可以。
0: 6号门，
2: 希望我会。
0: 请按响门铃。